0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras.com Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatı.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras.com Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de

Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 80.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmet

0: Sizinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sonbaharı, yazı kışı, ilkbaharı, tüm mevsimleri özledim. Yağmurlar altında ıslanmayı özledim. Ama olmadı gülüm. İki kelime seni benden, beni de senden aldı götürdü.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizi

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 210.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolay.

0: Kayıtlı ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki güvenlik önlemleri için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Okullardaki güvenlik kameraları KGYS olarak bilinen kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacellatlar adıyla faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34'ü yakalanırken örgütün çok sayıda cinayet, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti olayına karıştığı öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu yakalandığını bildirdi. İstanbul'da AYT sınavına cep telefonuyla giren 20 yaşındaki aday, yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalıştığı iddiasıyla sınav görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Eren K. çıkarıldığı mahkemece ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da toplu taşıma araçlarını denetliyor. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Interreg NextMed programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde Roma'da uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Akdeniz kentleri arasındaki işbirliği gibi konular ele alındı. Mersin'in Mut ilçesinde bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bahçelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de öğrenciler eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. İl genelinde temel eğitimde 260.935, orta öğretimde ise 88.413 olmak üzere toplam 349.348 öğrenci karne sevinci yaşadı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler temiz çevre temiz insan sloganıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ve gençler sahildeki atıkları toplayarak bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması için birlikte çalıştı. A-Milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ABD maçının ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, ABD maçında 10. dakikada Türkiye'nin golünü kaydederek milli takımın bu Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Güler attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu. Haberler.

0: Markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sevdiğin günlerden ne kaldı? Neresindeyiz şimdi aşkım? Yokluğun, yokluğun şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de böyle

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır.
5: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

yüzler aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim içim donar. Adın boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki kahve. Biri buz gibi, diğeri sende.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, bir yıldaki ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor.

Bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır dedi. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Kadir İnanır solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde

ardından can kaybı 920'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler 50 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Başsavcı Yasin Emre, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından düzenlenen törenle uğurlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bir araya geldi. Görüşmede kentler arası işbirliği, yatırım imkanları ve Mersin'in çok kültürlü yapısı ele alındı. Başkan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özetidir," dedi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Türkiye'de uygulanan ekonomik programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündoğdu, reel sektörün yaşadığı finansman sıkıntılarına dikkat çekti. İtalya merkezli bir organize yapının yüksek geri dönüşüm maliyetlerinden kaçınmak amacıyla tonlarca tekstil atığını yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye sevk ettiği belirlendi. Operasyon kapsamında öne çıkan noktalardan birinin Mersin olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde Mersin limanında 768 ton kaçak tekstil atığının depolandığı tespit edildi. Eğitimsen Mersin Şubesi'nden 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yazılı açıklama geldi. Açıklamada geride kalan eğitim döneminde yapısal sorunların derinleştiği, eğitim emekçilerinin haklarının gerilediği ve öğrencilerin eşit eğitim hakkına erişimde ciddi engellerle karşılaşıldığı gibi sorunlar aktarıldı. Gülnar Gençlik Merkezi için son durum yerinde incelendi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, ilçedeki gençlik ve spor tesislerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin genelindeki yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları başladı. Ağaç sağlığını korumak ve verimi artırmak amacıyla yapılan uygulamalarda döneme ve ağacın ihtiyacına göre farklı ilaçlama yöntemleri kullanılıyor. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Ünilik Bocce Türkiye Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda petank üçlü takımlarda Çukurova Üniversitesi, Volo kadınlarda Merve Deniz, Volo erkeklerde Burak Altay şampiyon oldu. İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Doğru 51 kilogram kategorisinde hem serbest hem de Greco-Romen güreşte şampiyonluk kazandı. Doğru Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Mersin Sporcu Eğitim Merkezi yüzücüsü Sarper Taze, Sırbistan'da düzenlenen Komen Cup yarışlarında Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Milli takım temsilcisi Sarper Taze, 200 metre kelebek yarışında 2:03.81'lik skorla 3. oldu. Anamurlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Mersin'deki il seçmelerinde başarı gösteren Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılacak. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Medya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: ASML'e restorant ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restorant ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyat.

0: Skoda showroomlarında. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Soy Grup.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 70 01. santairas.com Mersin.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş, terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10

Aile Odası Ortak Meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın.
3: Ocean. Daily One Energy, Orzax'tan.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

tutmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık, güvenli

0: Otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairaz.com Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tablette multi enerji. Asıl gülün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzax'tan. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve

Asto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi.

0: Mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: olması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkurum. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap oldu. Bayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş, terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim. Mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum ve bugün gündemde öne çıkan konular neler? Onlara bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM'in Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin genel kuruluna ve aynı zamanda TİM'e üye olarak ihracatta üstün başarı sağlamış olan iş adamlarının ödül törenine katıldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı.
2: Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serden geçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle TİM Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.
1: Türkiye'nin ihracattaki başarısına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda dedi.
2: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel Güneydoğu gezisine devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'a gitti Özgür Özel. Gençlerle buluştu, sorularını cevaplandırdı. STK temsilcileriyle bir araya geldi. Aynı zamanda Rojin Kabaiş ve Gülistan Dokun'un ailelerini de ziyaret etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'daydı. Gençlerle buluşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Özel, hem parti gündemine hem de Türkiye'nin önemli başlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3: Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesine yaklaşımımız şudur. Biz bir kere silah olmasın isteriz. Bu kentte silah olmasın istiyor. Gözyaşı olmasın isteriz. Bir şeyin rengi olmaz. Ananın gözünün yaşının rengi olmaz. Kürdün de, Türkün de anasının gözünün yaşı dinsin isteriz. Ve bunun olması için de hem bir an önce bir kanun çıkarılacak, silahlar bırakılacak, ne yapılması gerekiyorsa

Her iki tarafta da hızlı şekilde bunların yapılması lazım, silahların bırakılması lazım PKK tarafından ve atılması gereken kanuni adımlarında burada hızlı atılması lazım. Biz bu meselenin meclis zemininde çözülme fikrinin sahibi partiyiz. Yıllarca bunu söyledik, 10 yıllarca söyledik. Kurulan komisyonu da o yüzden girdik. Yapıcı katkı sağlamaya çalıştık ama bir yandan endişesi olanlara da girdiğimiz değil, giymediğimiz komisyonda

0: ilişkin tüm senaryolara hazırlandığını söyledi.
1: Partiyle ilgili sorulara gelince, şimdi tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak biz şeyi takip ediyoruz arkadaşlar, hukuki süreçleri. Bir yandan da işte 12. kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13. şehirdeyiz. Diyarbakır'ı Ankara kadar, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yönetimine geleceğimizi düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa, yani bir yol bulamıyorsak, bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz.
0: Diyarbakır'daki sivil toplum buluşmasındaysa demokrasi, hukuk devleti ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflerinin önemine dikkat çeken Özel gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa hedefi sunduklarını ifade etti.
2: Barışa butlan gelmesin diye de irade koymaya geldik. Barışa butlan gelmesin diye de bir mücadeleyi de ortaklaşmak üzerine geldik. Dönüm noktasındayız veya çok amiyane, çok klasik, çok kullanılan şeyler, tarihin kırılma noktalarından bir tanesindeyiz.
0: Programı kapsamında yaklaşık 6 aydır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesini de ziyaret eden Özel, soruşturmanın yeni savcıyla birlikte olumlu yönde ilerlemesini umut ettiklerini söyledi.
3: İyi haberler bir an önce bekliyoruz.
4: Seninki de bize vermiyor.
3: Bir umutlandık şeyle beraber. Kadın savcı Tunceli de
4: evet,
3: demek yapıyor.
4: Allah onu bize gönderdi. Sağ olasın. Allah ne buradan varsa versin. Allah onu bize gönderdi.
0: Özel daha sonra 2024 yılında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmede devam eden hukuki süreç ele alınırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması yönündeki beklenti dile getirildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır temasları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerle sona erdi.
5: Bugün AK Parti İl Başkanlığı bir toplantı, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İl Başkanı Adem Aldemir, saha, AK Parti'nin saha çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılını mahalle çalışmaları yılı ilan etmesinin ardından AK Parti Mersin İl Teşkilatı da kent genelinde saha çalışmalarına başladı. Saha çalışmalarına ilişkin AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir şu değerlendirmeyi yaptı.
6: Bugün AK Parti teşkilatlarımız olarak Mersin'de yapacağımız örnek bir çalışma hakkında kamuoyuna bilgi vermek için bir arada bulunuyoruz. Üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Tabii şunu sorabilirsiniz. Zaten AK Parti sahada sürekli vatandaşlarla birlikte sürekli üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Tabii bugünü farklı kılan, bugünü anlamlı kılan eş zamanlı olarak 13 ilçemizde kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, tüm teşkilatımız, mahalle başkanlarımızla, mahalle yönetimlerimizle birlikte Mersin'de bugün 10.000 hanedeki üyelerimizi eş zamanlı olarak ziyaret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını hem de muhabbetlerini ileteceğiz ve üyelerimize teşekkür belgesi vereceğiz. Üyelerimizin halini, hatrını soracağız. Teşkilatlarımız sahaya inmiş durumda. Şu anda üye ziyaretlerine başlamış durumdayız. Toplam 560 takımdan oluşturduğumuz çalışma arkadaşlarımızla 10.000'in üzerinde üyemizi ziyaret edeceğiz inşallah. Değerli basın mensupları, Nisan ayından başından bugüne kadar 50.000 üyemizi Mersin AK Parti teşkilatları olarak hanelerine gidip ziyaret ettik. Ve yıl sonuna kadar 160.000 hanedeki üyelerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor. Bu yılın başından bugüne kadar 6.000 yeni üyemizde Mersin'de gücümüze güç kattık. Türkiye'de 11 milyon 500 binin üzerinde

0: İki üyemiz de dünyadaki en büyük siyasi hareketlerden biri olduk. 2026 yılında da hem Mersin'de hem de Türkiye'de yeni bir rekor kıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılını mahalle çalışma yılı ilan etti. Biz de Mersin'de bu minvalde mahallelerimize ağırlık vererek, üyelerimizi ziyaret ederek mahallelerdeki AK Parti varlığımızı daha da güçlendirerek, büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Biz de üyelerimizi bir aile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defaten söylediği gibi iç cephemizi güçlendirerek milletimizle hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle inşallah Türkiye yüzyılına hep birlikte ulaşacağız. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisi olma şerefiyle yoluna devam etmektedir. AK Parti'mizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurarken AK Parti'yi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık demişti. Yeter söz milletin diyerek çıktığımız bu yolda işimiz hizmet, gücümüz millet, sevdamız memleket diyerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu kutlu yolda gençlerimize daha da aydınlık, daha da müreffeh bir Türkiye bırakacağız. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz ve inşallah daha adil bir dünyanın gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Van Ticaret Odası Başkanı ve Yönetimi, Türkiye Belediyeler Birliği, aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Vahap Seçer'i ziyaret ettiler ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
2: Mersin'de Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ağırladı. Ziyarette iki kent arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliği imkanları ele alındı.
3: Burada hemşeri, akraba, eş dost çok. 30 binden fazla bir Vanlı kitlesi var. Bu şunu gösteriyor Mersin açısından. Mersin Türkiye'nin özeti. Burada Türkiye'nin her bölgesinden insanı görmeniz mümkün. Her birimizin kimliği, etnik yapısı, inancı onun onurudur, şerefidir. Bu kadim coğrafyada binlerce yıldır yaşanabiliyorsa, kardeşçe yaşanabiliyorsa, bundan sonra da bu yaşamın zeminini hazırlayalım. Bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından biri bu olduğu için sözlerime böyle başladım. Önemli bir süreç götürülüyor. Mevcut koşullarda geçmişi elbette sünger çekmeyelim, unutmayalım, örtmeyelim. Oradan bir ders çıkaralım. Oradan eksiklerimizi görelim, iyileri görelim, kötüleri görelim, geleceğimizi kurgulayalım. Bu düşüncelerle yönettiğimiz bir kent Mersin. Burada Vanlı, Şırnaklı, Erzurumlu, Karadenizli, Egeli herkes mutlu. İşte bu kafa yönettiği için diye düşünüyorum.
2: Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'da Mersin'in limanı, tarımsal üretimi ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çektiğini belirterek İki kentin ekonomik ve sosyal açıdan birbirine benzediğini söyledi.
4: Bir süre önce Mersin Vanlılar Derneği'nin girişimiyle Mersin Ticaret Sanayi Odası ve Van Ticaret Sanayi Odası'nda bir kardeşlik köprüsü kurma fikri gelişti. Ve burada da 30 binden fazla hemşerimizin yaşadığını varsaydığımızda buna kayıtsız kalmak da mümkün değildi. Tabii benzerliklerimiz var Van şehriyle. Türkiye'deki 33 büyük şehirden biri de Van. Özellikle yerel yönetimlerin dünyada yeni perspektif açısından gittikçe güçlendiği, karar alıcı mekanizmalarının daha da yaygınlaştığı bir dönemde sizlerin yaptığı önemli görevlerin ve temsiliyetlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle iş insanları açısından. Yani kentlerin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasının yerel yönetimlerin bakış açısıyla doğrudan ilgili ve ilintili olduğuna inananlardanım. Burada olmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyduk. Çok keyifli, hemşerilerimizle birlikteyiz. Şunu gördük, birbirimize çok benziyor Sayın Başkanım.
2: Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

0: Hatay'da emniyet birimleri bir çetenin hiç yurt dışına çıkmamış vatandaşları yurt dışına çıkmış ve orada çalışmış gibi göstererek sahte belgelerle emekli ettiğini belirledi. Çeteye operasyon düzenlendi ve çok sayıda kişi yakalandı.
1: Hatay'da sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ile Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sahte belgeler hazırlayarak bazı kişileri uzun yıllar yurt dışında çalışmış gibi gösterdikleri, bu yöntemle usulsüz şekilde emekli olmalarını sağladıkları belirlendi. Soruşturmada toplam 72 kişinin usulsüz emeklilik işlemlerinin bulunduğu tespit edildi. Bu kişilerden bazılarının emekli olduğu, bazılarınınsa emeklilik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin irtibatlı şirketler aracılığıyla gerçekte çalışmayan kişilere sigorta girişi yaptırdığı, usulsüz emeklilik işlemlerine 2011 yılından bu yana aracılık ettiği ve sahte pasaportla resmi belgeler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. Hatay ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Aramalarda farklı kişilere ait pasaportlar, yabancı kimlik kartları, döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda emeklilik dosyası ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konulurken soruşturma kapsamında toplam 48 şüpheliyle 14 bilgi sahibinin ifadesi alındı.
0: Adana'da geniş çaplı, çok sayıda polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi yakalandı ve tutuklamalar var.
1: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 12 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
0: Karaman'da bir vatandaş evindeki böceklerden kurtulmak için hem kendi dairesini hem de apartmanın bazı bölümlerini ilaçladı. Apartmandaki diğer sakinler de durumu polise bildirdiler, şikayetçi oldular.
1: Karaman'da bir apartmanda sıkılan böcek ilacı paniğe neden oldu.
2: Şimdi sen kardeşin yanına geldin, 5 yaşındaki kardeşin. O içeri girmişti, doğru mu? Elinde bir tane pompayla, doğru mu? Ondan yan yana tıklasına girdi, doğru mu?
3: Ama kardeşim yok.
2: Tamam, sen... Ben sandığımızda bir an önceden zararlı var mı? Sıkıntı yok mu?
1: Kokudan etkilenme riskine karşı bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Böcek ilacını sıktığı belirtilen MA ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
4: Basın burada mı? Gel buraya gel. Özür diler. Basın burada mı? Bir açıklama yapacağım.
5: Konut dairesine yönetici yok abi. Bak bizim ben 2 yılda 20 milyar eşya attım abi, sıfır eşya attım. Niye biliyor musun?

0: yavrusu. Böcek. Abi yönetici yok. Ben burada yaşıyorum abi. Ben kendi şeyimle ilaç aldım. İlaç attım kapımın önüne. Komşu geldi, beni şikayet.
1: Böcek ilacı mı attınız?
0: Böcek ilacı abi, sinek ilacı. Hepsi bu.
2: Gel, hadi gel araca geç.
3: Hadi gel. Geç.
4: Apartman sakinleri MA'nın ortak alanlarla bazı dairelere de ilaç sıktığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Efendim havalar sıcak. Sıcaklıklar giderek de artmaya devam edecek. Mersin'de toplu taşıma araçlarında klima kullanımı konusunda şoförlerle yolcular arasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Tabii klimaların açılması gerekiyor. İşte bunu sağlamak amacıyla da Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşımada klima denetimlerini sıkılaştırdı.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sıklaştırdı.
6: Çok güzel. Bu şekilde vatandaşlarımızın daha serin, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde konforlu yolculuk yapması için sürekli aktif olsun klimalarımız. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
4: Ekipler vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi için araçlarda klima kullanımı başta olmak üzere kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.
6: Vatandaşlarımız bu yaz sıcaklarında daha serin bir şekilde yolculuk yapması için tüm araçlarımızın kliması aktif olsun. Şöyle alalım sizi. Serinlik güzel. Bu şekilde vatandaşlarımızın bu yaz sıcaklarında serin bir şekilde yolculuk yapması için sizlerin de klimaları aktif bir şekilde yolculuk yapmasına yardımcı olacaksınız. Tamam mı kaptan?
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Serdar Bozkoy'un kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandığını belirterek, denetimlerin vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
7: Her zaman üstüne çıkıyorsun, tamam mı? Kolay gelsin.
6: Toplu taşımada vatandaşlarımızın daha konforlu yolculuk yapabilmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak günün belirli rutin saatlerinde bizim kontrollerimiz oluyor, denetimlerimiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de oluyor. Taksi 185 hattımız biliyorsunuz. Buraya gelen şikayetleri de biz hemen anında değerlendirip tespit ettiğimiz araçlarda ise ceza işlem uyguluyoruz. Ve trafikten ileri bir şekilde gönderip klimalarını yaptırmasını sağlıyoruz. Denetimler esnasında sadece klima değil tabii ki fazla yolcu, ondan sonra araç kirliliği, vatandaşlarımız daha konforlu yolculuk yapabilmesi adına elimizden geldiğince denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. Şoförlerimizin içerisinde yolcu olduğu zaman sigara içtikleri tespit edildiği takdirde kapı açık seyreden tespit ettiğimiz araçlara da yine aynı şekilde ceza işlemi uyguluyoruz.
4: Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde konfor ve güvenliği artırmak amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.
8: Yani bence denetimlerin sıklaşması daha iyi, bizim için de iyi olur. Çünkü bizim açmayan şoförler açarsa bizim yolcu kapasitemiz de yükselir.
9: Otobüsten inmek istemiyoruz serinlikte. Ben otobüste gidip geliyorum, onun için bir sıkıntım yok. Ama genel olarak minibüslerde, dolmuşlarda herhalde sıkıntı var. Baygınlık geçiriyoruz.
6: Kaptan kolay gelsin.
10: Sağ ol hocam.
6: Hayırlı işler olsun.
10: Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Klimalarımız sefere başlayınca aktif oluyor, doğru mudur?
10: Evet.

0: Ayıya, ayıya araba çarpmış, ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
1: Ayı arabaya saldırdı. Kilo bak. Bacakları vurmuş. Ayı arabaya saldırdı.
2: Bacağı vurmuş.
1: Dur.
2: Ön bacağı vurmuş.
1: Dur bir dakika.
3: Elazığ'da bir sürücü sepetli motosikletin üzerine uzanarak yolculuk yaptı. Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakarak kaçmaya çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası macerası sona eren Türk milli takımı Türkiye'ye döndü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunu bir galibiyetle tamamlayarak turnuvaya veda eden A milli futbol takımı yurda döndü. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklığında düzenlenen futbol turnuvası ilginç görüntülerle başladı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 21.'si düzenlenen Kaymakamlık Kupası futbol turnuvası başladı.
2: Futbol turnuvası.
1: Turnuvada 37 mahalle takımı ve 1200'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Erdemli'de geleneksel Kaymakamlık Kupası futbol turnuvası büyük bir ilgiyle başladı. (Gülüyor) 37 takımın katıldığı organizasyonda 1200'den fazla sporcu şampiyonluk için sahaya çıktı. Karşılaşmaları tribünlerde en çok kadınlar takip etti. Kadınlar sahada tezahüratlar ekledi.

0: Tribünlerde yer bulamayan Sox Matanda'daki maçları çevredeki tepelerden izledi. İlk maçlarda Kayacı ile Güneyli 1-1 berabere kalırken Kargı Pınarı takımı Ayaş'ı 4-0 mağlup etti.
1: Maç izlemeye geldim. 76 yaşındayım. Köylümüz, akrabamız, çocuklarımız izlemeye geldik. İnşallah kazanırlar. Başarılar dilerim. Allah peygamber kuvveti versin çocuklarımıza.
2: Bizim kadınlar futbolcularını destekler. Sürekli burada kadınlar durur. Her maçta kadınlar fazla olur.
0: Toplam 100 maçın oynanacağı turnuvada şampiyon Ağustos ayı sonunda belli olacak.
1: Bizi destekler, başarırız. Yeneriz.
3: Maç çok zevkli. Desteklemeye geldik. Çok heyecanlı bir şekilde Sera'daki işlerimizi bıraktık. Buraya maçı izlemeye geldik.
4: Bu yıl turnuvamıza 37 takım 1200'ün üzerinde sporcuyla katılım sağladı. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz turnuvamıza geniş bir seyirci katılımı var. Bu seyirciler içerisinde de bayanların ve çocukların çoğunlukta olması bizi mutlu ediyor. Bu turnuvamız centilmence tamamlanmasını temenni ediyoruz.
5: Efendim mutlu bir akşam diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. Biz de kalın, hoşça kalın.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
7: Reklam tanıtı.
8: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
9: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
11: Sizin öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
13: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kamp Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları...

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ile çocukların 26-2007 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: ADP noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazaları.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Büyük, kamyon, otobüs, tır kalkmaz. Her aracın kalorifer ve bastoba yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima sistemleri ile iletişim 0537 399 77 56 399 77 56 399 76 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alırım acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.

0: marketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da Dimax

0: www.sivas.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30
3: Renault Dacia Soy Grup.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklenerek bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren en başından beri CHP olmuştur. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş, terör işinin %80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücünün arttığını da söyledi. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre mali suçlarla mücadele kapsamında Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre 26 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı bilim atölyesiyle katılarak çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Ziyaretçiler bilimsel gözlem ve deney çalışmalarına aktif olarak katılarak interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir basın toplantısı düzenledi. Aldemir 13 ilçede eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve kalıcı işbirliklerinin kurulması yönünde mesaj verildi. Mersinli sporcular Bolu'da düzenlenen 18 yaş altı 21 yaş altı açık hava Türkiye şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Mehmet Emin Şanal klasik yay 18 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Aydın Sevinç ise makaralı yay 18 yaş altı erkeklerde çeyrek finale çıkarak Türkiye'nin en iyi 8 sporcusu arasına girdi. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a...

0: 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası

0: Rezidli Sanayi sitesinde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübe

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada. Sun FM.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.